Tempa jumdende dejen yava rajam bayanda vaza besanjer vada jum son tempa jara jabadi. Kibundu kalucu alana me balada menem ye tempa sanjer jumdende peja va şaja tuvala şazan oşu. Che o kanze kani zo jadan ze sajen dela gomba tempa ne manen jiden dena şaje. Tese